0: Radio X. Es ist 8 Uhr.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan hip-hop.

0: İstanbul başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20.00. Radyo X'te İstanbul programında yine birlikteyiz. Bugün stüdyoda 3 kişiyiz. Merhaba arkadaşlar.
1: Merhabalar.
2: Selamlar.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz, siz?
0: Ben de iyiyim. Ya yine sıcak değil mi ya? Ne güzel. Geçen hafta şikayet ettik.
1: Son sıcak. Ondan sonra 15 gün geliyor.
0: Serinledi ve bugün tekrar.
1: Sonra 15 gün yine sıcak.
0: Of ya, neyse tamam. Kötüyü çağırmayalım.
1: Soğuk. 15 gün soğuk, pardon. 15 gün yağmur.
0: 15 gün soğuk mu?
1: Aynen. Aa, 15 güzel. Gün yağmur. 23, 25, 26.
0: Teşekkürler.
1: Ne
0: teşekkürler.
1: Demek efendim.
0: Arkadaşlar, bugün stüdyoda 3 kişiyiz ama çok fazla kalmayacağız. Size güzel bir liste hazırladık. O listeyi çaldıktan sonra sizlere veda edeceğiz. Berk.
2: Evet.
0: Geldin. Bir an içtin.
2: Listeyi de destekliyorum. Başarılı buluyorum.
0: Haftaya görüşürüz.
1: Görüşmek üzere.
0: Kapatıyor muyuz?
1: Yani kapatmıyoruz tabii ki. Şarkılarımızı dinleyin.
0: Şey var, haber var. Bu hafta sonu Kunsthage, evet. Basel var. Hemen ondan, evet, bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Yarın başlıyor. Pazar gününe kadar Basel'in ve Baselland'ın dört bir yanında tekrar Art Basel gibi sanata, tasarıma
1: doyacaksınız.
0: Ve ama bu sefer kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından, en azından.
1: Ücretsiz olarak bütün galeriler sizlere kapılarını açıyor. Gidin, nerede hangi sergi var, hangi müzede ne var, hangi galeride hangi işler var, görüverirsiniz.
0: kunsthagebasel.ch adresinden detaylara ulaşabilirsiniz. O zaman şarkıyla
1: başlayalım.
0: İlk şarkımız Selda Bağcan'dan geliyor. Yaz Gazeteci Yaz. Ardından ise Sezen Aksu'dan Şahane Bir Şey Yaşamak. Ve İstanbul devam ediyor.